0: not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew.
1: אנחנו נלחמים בחיות אדם, ואנחנו נוהגים בהתאם.
2: Biz Yahudi, öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacağız.

0: not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew.
1: אנחנו נלחמים בחיות אדם, ואנחנו נוהגים בהתאם.
2: Biz Yahudi, öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacağız.
3: Start making a run.

0: before you, not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew.
1: Biz Yahudi, öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacağız.

0: إفريقي، ما طبيعة التنسيق ما بين أنقرة والخرطوم في هذا الملف بالذات، الأمن في القرن الإفريقي وأيضا في البحر الأحمر؟
1: Evet, tabii bu bölge çok stratejik bir bölge. Az önce de ifade
2: المنطقة هي
1: ettiğim
2: منطقة
1: Türkiye
2: استراتيجية
1: hem Afrika'da hem Afrika boyunca bir
2: في أفريقيا
1: güvenlik
2: والقرن
1: minimumu,
2: الأفريقي.
1: bir istikrar
2: يجب أن
1: hedefi
2: يكون
1: oluşturmak
2: هناك
1: istersen
2: جزيرة
1: az önce
2: مستقرة
1: ifadenin de ifade
2: و
1: ettiği gibi bazı
2: هناك
1: dış
2: جزيرة
1: faktörler
2: استقرار
1: bu
2: في
1: bölgeyi
2: المنطقة،
1: karıştırmak,
2: ولكن اللاعبين
1: devletleri daha
2: الخارجين
1: fazla parçalamak. Mesela Afrika
2: يريدون
1: boyunca bir
2: تجزئة
1: güvenliği
2: هذه
1: arttı
2: المنطقة.
1: ve burada
2: مثلا
1: bir
2: في القرن
1: devlet
2: الأفريقي
0: نعم.
2: إسرائيل قالت
1: ülkenin
2: بأنه لا يتم
1: iradesinin aksine.
2: تشكيل دولة
1: Şimdi
2: هناك
1: burada
2: فإنها ستعترف
1: tabii
2: بهذه الدولة،
1: bu güçlerin bölgeyi
2: وهذه
1: şekillendirme
2: القوة،
1: arayışına karşı Türkiye çok
2: وأيضا
1: yoğun bir
2: تركيا
1: mücadele içerdi.
2: ضد هذه
1: Fakat
2: الدول
1: şunun altını çizmek
2: تكافح
1: lazım.
2: وتناضل
1: Soudan dosyası
2: ضدهم.
1: bağlamında Türkiye
2: فيما
1: burada bir
2: يتعلق
1: taraf.
2: بالسودان،
1: Türkiye
2: تركيا
1: bir
2: ليست هنا
1: faktörden
2: طرف،
1: mücadele ediyor. Türkiye
2: ومثلما ذكر الأستاذ
1: aktörler arasında
2: تركيا ما بين
1: uzlaşmaya,
2: اللاعبين
1: anlaşmayı sağlamaya çalışıyor.
2: تريد
1: Bunun
2: بأن
1: tabii bu
2: يكون
1: bağlamda
2: هناك
1: bütünlüğünü, ortak bütünlüğünü
2: حوار
1: sağlamaya çalışan bir ülke.
2: بين هذه الدول.
1: Dolayısıyla burada Türkiye
2: و
1: hiç savaş sürecinde bir taraf değil. Taraf
2: تركيا
1: olmaktan
2: في
1: ziyade
2: الحرب
1: diplomatik
2: الداخلية ليست طرفا،
1: çabalarıyla ön plana çıkan her
2: ولكن
1: iki aktörü de
2: تريد أن تلعب
1: ortak bir
2: دور
1: noktada
2: عبر الجهود
1: buluşturup Suriye'nin
2: الدبلوماسية
1: bütünlüğünü,
2: وأن
1: bütünlüğünü
2: يكون هناك
1: sağlamaya
2: قاسم مشترك
1: çalışan
2: بين
1: bir aktör
2: الأطراف.
1: oluyor. Tabii bunu istemeyen
2: من دون شك
1: ülkeler var.
2: يعني
1: Bunu
2: هناك
1: istemeyen
2: بلدان لا تريد
1: ülkeler var. Kim
2: هذا
1: var?
2: الشيء.
1: Başta
2: على سبيل
1: İsrail gibi
2: المثال
1: ülkeler.
2: إسرائيل في
1: Ne kadar
2: البداية،
1: parçalanma olursa, ne
2: كلما
1: kadar
2: تكون
1: çatışmalar
2: هناك
1: olursa,
2: تشتتات
1: İsrail burada
2: انقسامات
1: kendisinin daha fazla çıkarını
2: إسرائيل
1: gerçekleştirebileceğini
2: تعلم
1: baş
2: بأنها
1: ucunda
2: من صالحها
1: maalesef
2: تكون هذه
1: dış taraf
2: الفعاليات.
1: mühendisleri
2: ومع
1: ve
2: الأسف
1: dış taraf
2: الإمارات
1: emniyetleri
2: العربية
1: hızlı
2: المتحدة
1: destek
2: أيضا
1: kuvvetlerine doğrudan
2: تقدم
1: yardım etmiyor
2: الدعم
1: ve
2: المباشر
1: iç savaşı
2: لقوات الدعم
1: hızlı
2: السريع،
1: savaşı şiddet
2: مما أدى
1: almasını
2: إلى
1: sağlayan bir faktör. Bunun
2: اشتداد
1: dışında da
2: حدة
1: Türkiye
2: الحرب في
1: her zaman
2: السودان.
1: dost ve kardeş
2: تركيا
1: Suriye halkının tarih
2: دائما
1: süreçten itibaren
2: واعتبارا
1: kurduğu
2: عبور
1: ilişkilerin
2: التاريخ
1: çok derin bir tarihsel
2: عراقات
1: ilişkilerin. Dolayısıyla
2: متعمقة
1: bu bağlamda
2: جذرية
1: Türkiye'nin
2: بين
1: olaya bakışı
2: البلدين.
1: belli.
2: لهذا السبب
1: Nasıl az önce Irak
2: كما
1: bağlamında
2: ذكرنا
1: konuştuk. Aslında
2: تحدثنا
1: Türkiye'nin
2: قبل قليل
1: politikası
2: علاقات
1: çok
2: تركيا
1: tutarlı.
2: بالعراق.
1: Her yerde aynı
2: سياسة
1: aktörü.
2: تركيا
1: kazanma
2: متوازنة،
1: politikası olursa
2: سياسة
1: savaş
2: اربح
1: politikası
2: اربح عدم
1: istikrarlı
2: اندلاع الحروب،
1: devletlerin
2: يكون هناك
1: fokör
2: استقرار
1: bütünlüğü, hukuk bağlamında
2: ايضا
1: kontrol ve bu
2: حماية
1: çerçevede
2: وحدة
1: kendi
2: الاراضي،
1: ayakları üzerine doğrulup
2: وأن
1: kendi dış
2: تكون
1: politikalarını
2: هذه
1: kendi dış
2: الدول تستطيع
1: politikalarını
2: أن
1: izlesinler.
2: تباشر
1: Türkiye'nin önümüzdeki
2: بحياتها وهي على
1: dönemlerde
2: قدميها.
1: Türkiye'nin diplomatik
2: ولهذا
1: çabaları
2: السبب
1: sayesinde Sudan
2: بفضل
1: dosyasında
2: جهود
1: önemli
2: الدبلوماسية
1: ilerlemeler
2: أعتقد بأنه
1: olacağını
2: سيتم
1: düşünüyorum.
2: تسجيل
1: Bunu da
2: تطور
1: ifade
2: هام
1: etmek
2: جدا
1: isterim burada.
2: بفضل تركيا في
1: Nitekim
2: السودان في
1: Türkiye
2: المرحلة المقبلة،
1: arabuluculuk faaliyetleri
2: لأنه
1: bağlamında çatışan aktörlerin
2: فعاليات
1: çoğunluk kazanıp
2: الوسادة في
1: Türkiye'ye
2: تركيا.
1: gelen aktör.
2: تركيا
1: Hiçbir mühendis iktidar savaşı
2: اللاعب
1: sürüyor.
2: الوحيد
1: Orta Doğu'daki çatışma
2: الذي
1: sürüyor.
2: يحظى بثقة
1: Türkiye'deki
2: الأطراف.
1: aktörler benzer şekilde
2: وفي
1: çatışan aktörler Türkiye'ye
2: أيضا
1: güvenmiyorlar.
2: في أفريقيا
1: Dolayısıyla
2: أيضا
1: ben bu dosya
2: يعني
1: bağlamında
2: الأطراف
1: çok önemli
2: المتنازعة تثق
1: ticaret
2: بتركيا
1: ticaret
2: في نفس الوقت،
1: sonuçlar
2: واعتقد
1: çıkacağını
2: بأنه
1: bekliyorum. نعم.
2: ستظهر النتائج
0: إذا
2: ننتقل
0: بعد ذلك إلى ملفنا الأخير في هذه الحلقة بعد هذا الفاصل القصير مشاهدينا الكرام.

0: not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew.
1: אנחנו נלחמים בחיות אדם, ואנחנו נוהגים בהתאם.
2: Biz Yahudi, öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacağız.